Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.

0: reklam.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Pet'te bulacaksın.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir haftanın başlangıcından herkese günaydın. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Sevdiğimiz şarkılar eşliğinde yeni günü karşılayacağız. Burası Slow Türk, ben Didem. Önümüzdeki 4 saat boyunca günün ilk yolculuğunda beraberiz. Mutlu bir gün, iyi bir sabah dilerim.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 2

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Dan zaman zaman görünen güneş vardı, özellikle cumartesi gününde. Sonrasındaysa artık sonbaharın serin yüzü, buradayım gitmeye de pek niyetim yok diyor gibi adeta. Hafta boyunca yağmur sokaklardan eksik olmayacak gibi görünüyor. Ülkemizde yer yer zaman zaman etkili olacak yağışlı hava dalgaları var. Tedbirli olmakta fayda var. Günaydın, mutlu haftalar herkese.

0: sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09'luk yükselişle 12.899 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.96, euro 55.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.419 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: AstroLedge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. AstroLedge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Pencereni değiştir, havan değsin. Kompen.
2: Reklam.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada karşıma çıkan bir paragraftan bahsetmek isterim. Diyordu ki çağın en iyi yatırımı psikolojik olarak kendimizi sağlamlaştırmak. Umursamazlık değil, kendini yönetebilme becerisini kazanmak. Mesela kırıldığında dağılmamak, haksızlık gördüğünde kendini tüketmemek, kaybettiğinde yeniden başlayabilmek. Gerçekten güçlü olmak hiç yıkılmamak değil, yıkıldığımız yerde tekrar ayağa kalkmayı başarabilmek. Çünkü hayat bizi sürekli sınava sokuyor, öyle değil mi? Sloan Türk'te şarkılar geçtiğimiz sınavları da anlatıyor bize bu sabah. Hep takıldığımız

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol, her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Gastrolage pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Bana sorarsanız birine edilebilecek en büyük beddualardan biri keşkeler düşmesin hiç dilinden olur. Şarkılar bu sabah kırgınlıkla edilen sözleri de anlatıyor. Kalbimizden geçen dilekleri de, en coşkun duygularımızı da. Çünkü hayatın içinde hepsi var ve hepsi bir bütün. Slow Türk'te o şarkılarla yeni haftaya yolculuğumuz devam ediyor. Yok.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Her petrol ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
0: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
4: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada karşıma çıkan bir yazıda şöyle diyordu: "Bilmiyorum diyebilmek zekamızın terbiyesidir. Yanılmışım diyebilmek egonun terbiyesidir. Özür dilerim diyebilmek karakterin terbiyesidir. Nasıl düzeltebilirim diyebilmekse insanlığın terbiyesidir." Bu gönderinin altında da çok güldüğüm ama kesinlikle katıldığım bir yorum vardı. Diyordu ki özellikle yol tarif ederken bilmeyenler tarif etmesin. Evet, böyle bir alışkanlığımız var galiba. Slow Türk'te bu sabah şarkılarda da kendimizden izler, parçalar bulmaya devam ediyoruz. Günaydın, mutlu haftalar herkese. Tamam.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli'ye kadar birçok noktada Temde Mahmut Bey, İstoç, Gazi Osman Paşa ve Kağıthane kesimlerinde yoğunluk sürüyor. Anadolu yakasında Maltepe, Bostancı ve Uzunçayır, Temde Sancaktepe, Çamlıca çevresinde trafik etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğunluğunu korurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Fertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı?
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Eylül ayının son pazartesi gününe merhaba dedik. Sevdiğimiz şarkılar kulağımızda, yeni haftaya doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Aşkın frekansı Slow Türk'te şimdi bu şarkıların arasında günaydın mesajlarınıza da yer verme zamanı geldi. Siz de bize bir mesajla ulaşabilirsiniz. 549 659 66 00 WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.

0: Bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
7: Bellona. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Snow Türk'te yeni günün günaydınları gelmeye başladı. Biz de sahiplerine ulaştıralım. Adana'dan Barış Kaymaz bizi dinliyor. Direksiyon başından Mehmet selamlarını göndermiş. Biz de sevgiler gönderelim, kolaylıklar dileyelim. Mustafa Sobacı, Niksar Devlet Hastanesi diyaliz servisinde çalışan mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Sevgiler gönderelim. Ebru da herkese huzurlu, başarılı bir hafta diliyor ve eşi Behzat'a aşkımı bir kez de sizin aracılığınızla ilan etmek istiyorum diyor. 549 659 66 00 siz de mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: trafik.
1: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros Dağları'nın yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle

0: zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: mantıkla.
1: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Slow Türk'te günün günaydın mesajlarını paylaşmaya devam edelim. Sema bizlere ulaşmış. Güneş sizinle başlayıp sizinle kapatıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımla sizi dinliyoruz demiş. Bizden de sevgiler. Antalya'dan Ceyda Küçükyaman, Çanakkale'de yaşayan arkadaşım Aycan Taş Bulut için istiyorum demiş. Mersin'den Sedef'e de armağan edelim bu şarkıyı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09'luk yükselişle 12.899 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.96, euro 55.84'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.419 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertise. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda, yeni güne günaydın demeyi sürdürüyoruz. Kırıkkale'den Mahir Kurt'um sevdiklerime, Slow Türk dinleyenlerine benden bir şarkı armağan eder misiniz demiş elbette. Aksaray'da Semih ailesiyle kahvaltı sofrasında bizi dinliyor. Herkese mutlu haftalar dilemiş. Ankara'da bir hastanede bizleri dinliyorlar. Bülent mesaj göndermiş. Göz bölümü olarak bizlere de armağan eder misiniz demişler. Şarkımız sizin için. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz. Zaten...

30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Snow Türk'te sevdiğimiz şarkılara eşliğinde günün günaydınlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Ankara'dan İlhamiye armağan edeceğiz. Kastamonu'nda Seval ailesi için istiyor. Az önce kreşine bıraktığım canım oğlum Mustafa için bir şarkı çalar mısınız demiş Ebru. Manisa'dan Seher için de olsun şarkımız. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Slow Türk'te geldik bu sabahın son günaydın mesajlarına. İstanbul'dan Sadık Akman, Gemze'de olan eşim Gülşah'a sevgilerimi gönderiyorum. O olmayınca bir yanım hep eksik, çok seviyorum onu demiş. İletmiş olalım bu güzel mesajı. Okulda olan bir tanem oğluma Ömer Halis Yaman'a armağan ediyorum demiş Kader Merve. Annelik böyle bir şey değil mi? En çok okuldayken ve uyurken özleniyor yavrular. Tüm anneler için de olsun şarkımız. Füsun'a da armağan edelim ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de olsun bu şarkı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.692 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.549, çeyrek altını 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle sizi kendine hayran bırakacak. Yıl boyu pek çok uluslararası festivale ev sahipliği yapan Antalya'da tekne ve dalış turlarıyla Akdeniz'in birbirinden güzel koylarını ve etkileyici sualtı zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Reklam.
5: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
6: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Superfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Superfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
7: Sen neymişsin Superfly?
8: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Tarkan, biz çocukken de radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Geçtiğimiz hafta biraz hastaydım, hatta sesim de tam düzelmiş değil. Kısa bir ayrılık yaşadık o yüzden. Şimdi daha iyiyim. Yağmurlu bir İstanbul gününde umarım sizler de iyisinizdir. Ben Haluk Sarıtaş.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzinli mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.

0: 8. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

soracağım. İnkar etme Nilüfer, radyonun sahibi Slow Türk'te artık program sizin, istek hattımız devrede. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle

0: zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hız

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Altiz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Sen Orada Yoksun Göksel radyonuz saati. Sesli mesajlar dinlemeye başlayalım hemen.
1: İyi günler Haluk Bey. Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
1: Geçmiş olsun, dileklerimi gönderiyorum. Kabul edin lütfen.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bugün ben gripinden Durma Yağmur Durma şarkısını istiyorum. Çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağlıkla kalın. İyi yayınlar.

0: Yağmur Durma ve Grip'in radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Günaydın. Halp Sertaş, günaydın Slow Türk ailesi. İstanbul'dan Hava Korkut, Cem Adrian'dan duydum ki unutmuşsun. Şarkısını istiyorum. Geçmiş olsun, ben de hastayım. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız, iyi haftalar.
0: İyi ki sizler de varsınız. Çok geçmiş olsun diyorum ve hemen şarkıya geçiyorum. Cem Adrian, duydum ki unutmuşsun. Slow Türk'te sizlerle.

demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
5: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Beni Hatırla, Nazan Öncel, geride bıraktığımız isimde Slow Türk'te İstanbul'dayız.
1: Merhaba Haluk Bey, nasılsınız? Ben İstanbul Sultanahmet'ten Zeynep. Eğer mümkünse Koray Avcı'dan Sen şarkısını rica edeceğim. Eğer değilse sıradaki herhangi parça. Bu özellikle Doğu Bank 103'te bulunan Saat Hastanesi Mehmet Bey'e hediye gelsin. Çok teşekkür ederim.

0: Oray Avcı, senle radyonuzdaydı. Slow Türk'te Mustafa Ceceli isteği var.
1: Merhaba Slow Türk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Mustafa Ceceli'den ötesi yok şarkısını. Her gördüğümde heyecanlandım. Güzel Banu'ya gelsin.

0: Piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.692 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.75'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.549, çeyrek altın 11.105 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz onlardan bir tanesi.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Kirpiğine kadar aşık olduğum canım eşim için onu gördüğümden beri şarkısını istiyorum. İyi yayınlar.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya...

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arası.

0: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kördüm. APO ömrümle Slow Türk'teydi. Aşkın frekansında bir İzmir'e gidelim bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: Halk Bey merhaba. İzmir'den sesleniyorum size.
0: Merhaba.
1: Sevda annem gibi parçasını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar.

0: Müslüm Gürses. Nilüfer radyonun sahibi. Small Türk'te Sezen Aksu isteği var.
1: Almanya'dan herkese güzel bir gün diliyorum. Nuriye ben. Haluk Bey, geçen hafta yokluğumuz çok belliydi. Umarım iyisinizdir, ciddi bir sağlık sorununuz yoktur. İstek parçam, unuttun mu beni, Sezen Aksu? Unutanlara gelsin.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: daha dün
1: Dede,
0: an...
1: şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Art Line artısı var.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: kanaya. Olmaz ara vuruluyorum radyonuz sayede. 13.30 oldu saatler. Bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Şeyda merhaba. Ben. İyi haftalar diliyoruz. Çok geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Biz bugün sizden Orhan Ölmez'den Özledim şarkısını dinlemek istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: O zaman Orhan Ölmez Özledim'le Slow Türk'te.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç.

Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yangın Yeri ve Elif Buse Doğan radyonuzdaydı. Ankara'dayız.
1: İyi yayınlar. Ankara'dan Kevser ben. Gülhane'de yattığım süre zarfı boyunca arkadaşlarımla radyodan sizleri dinlemek çok mutlu ediyordu bizi. O yüzden şimdi isteyeceğim şarkıyı tüm hasta arkadaşlarıma ve şifa bekleyen tüm hastalara göndermek istiyorum. Emre Fel'den Bir Güldün çalarsanız çok mutlu olurum. İyi yayınlar.
0: Öncelikle çok geçmiş olsun diyelim ve sonrasında hemen şarkıya geçelim. Emre Fel, Bir Güldün Slow Türk'te.

0: Emre Fel, Bir Güldün'le radyonuzdaydı. Ankara'da kalmaya devam edelim. Ufak bir dinleyicimiz var. Azra, kulağımız sende.
1: Merhaba, ben Azra, Ankara'dan.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle...

0: kahvaltı zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Afra ve Sefo Aşiyan'la radyonuzdan bir Hatay'a gidelim. Bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhabalar, ben Burcu Karabulak.
0: Merhaba.
1: Öncelikle çok geçmiş olsun.
0: Teşekkürler.
1: Hatay Payas Halk Eğitimi Sanat Atölyesi'nde kursiyerlerimle birlikte seve seve yayınınızı dinliyoruz.
0: Harika.
1: Kursiyerlerim için Blok İç'ten Sebebi Yar şarkısını çalabilirseniz çok seviniz. Sanat ve mutluluk dolu günler dileriz.
0: Şarkı şu an radyonuzda.

0: Voltruk'ta kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Haluk Bey, Ankara'dan selamlar. Ben Nurgül.
0: Merhaba.
1: Öncelikle çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin.
0: Amin.
1: Gerçekten yokluğunuz hissediliyor. Sizi özledik. Sizden Buray'dan Sen Sevdamısın şarkısını rica ediyorum. Bu şarkıyı şu an yanımda olan yeğenim Zülal'e armağan ediyorum. Hoşçakalın.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum.

0: Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yağmur biraz etkisini az önceye kadar birazcık azaltmıştı. Fakat yine akşam saatleriyle ilgili uyarı var sevgili dinleyiciler. Gece boyu devam eden şiddetli yağmur bazı semtlerde su baskınlarına bile sebep oldu. Her zaman olduğu gibi zor saatler yaşandı İstanbul'da, geçmiş olsun. 18 itibarıyla bu akşam yağmurun yine şiddetleneceğini söyledi yetkililer. Meteoroloji böyle bir uyarı yaptı. Gece boyunca da etkisi devam ettirecek. Yarın ve çarşamba günü de yine aynı şekilde yağışlı olacak ama dediğim gibi çünkü o yoğun etkili yağış yine bugün 18 itibarıyla geliyor. Eve dönüş yolunuzu bence buna göre şimdiden planlayın. Son

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.485 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.539, çeyrek altın 11.089 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

Her zaman en keyifli eşlik ettiklerinizden biri daha Ankara Ekos Beni Al radyolarınızdaydı. İlk saatimizi yavaş yavaş tamamlarken önce Mela Bedel eşlik edecek sizlere. Ardından da Pinhani'nin çok keyifli bir şarkısıyla buluşacaksınız. Yavaş yavaş yeni bölümde de tam anlamıyla buluşalım diyorum. Kimler radyoları başındalar, bugün neler paylaşacaklar hepsini soracağız. Yeni bölümde mesajları alacağız. Siz şimdiden paylaşacaklarınızı düşünmeye başlayayım bence.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yeni Bosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir. Zengin

0: aziz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.

0: Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bekletmeden de mesajları alalım. Bu esnada da çok güzel bir klasiğin yorumuyla Mabel Matiz bizlere eşlik etsin. Hadi o zaman dinleyicilerimiz nerelerdeler, neler yazacaklar bekliyorum. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Anlayacağız şimdi. Mesajlara da başlayalım bu arada. Neslihan İstanbul'dan, Eskişehir'den gelen kuzenim Seher için bir şarkı istiyorum diyor. Nisanur radyosu başında, ona da çalacağız. Antalya'dan selamlar herkese diyor. Yine Sera'da bizi dinliyor. Melike ve yanındaki herkese kolaylıklar dileyelim. Bir selam da Bursa'dan gelmiş Murat Başaran. Kendim için istiyorum diyor. Mesajlar için numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.485 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.76'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.539, çeyrek altın 11.089 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

Mersin Silifke'den Yusuf Tekerek, eşim Filiz Tekerek için bir şarkı istiyorum demiş. Almanya'dan selamlarını gönderiyor Hilal. O da Civan için istiyor. Seni seven Hilal mesajıyla birlikte.

0: kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.

0: katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Radyosu başında 112 sağlık çalışanları, sağlık personelimiz var. 24 saat nöbetteyiz ve sizleri dinliyoruz demişler. Mesajı gönderen dinleyicimiz ismini paylaşmamış ama biz tüm sağlık çalışanlarımıza 7/24 bize koşmak, yetiştirmek için uğraşan tüm çalışanlara teşekkürlerimizle sıradaki şarkımızı ulaştıralım. Halim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle

0: zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güven-

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya.

0: Pazartesi. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 10

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt

0: Biletler Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Her güzele bir Mendus.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havası.

akşamın son mesajı az önce olduğu gibi yine sağlık çalışanlarımızdan geldi. Saruhanlı'dan dinleyen Selma Hanım Devlet Hastanesi'nde dinliyoruz. Herkese selamlar, sizlere iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi görevler tüm çalışma arkadaşlarınıza gönderelim Afra yorumunu.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir, bir mutluluk getir.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Bugün okuduğum bir yazıda muhteşem bir teşhisle karşılaştım. Sizlere de aktarmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Artık herkes çok tahammülsüz, farkındasınız değil mi? Kendinizi de hiç kimseye ve hiçbir şeye eskisi kadar tahammül edemezken buluyorsunuz yüksek ihtimalle. İşte böyle anlarda kendinize lütfen yüklenmeyin. Bu yazıda da tam olarak bunu söylüyor. Tahammül bir karakter değil, enerji meselesidir. Ne kadar doğru değil mi? Kötü, kaba, hoşgörüsüz insanlar olduğumuz için değil, çoğumuz artık yorgun olduğumuz için tahammülsüzüz. Artık o eski enerjiyi kendimizde bulamadığımız için tahammülsüzüz. Çünkü koşullar ve insanlar maalesef hepimizi bu duruma getirebiliyor.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleri...

0: yeraltı zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: daha dün...
1: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Eller Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
1: ister İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slowtürk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın ilk akşamı İstanbul ve birçok şehir için zor bir eve dönüş trafiği sizleri bekliyor olabilir. Yağmur bazı yerlerde başladı, bazı yerlerde daha da şiddetli. Şimdiden iyi yolculuklar, kolaylıklar diliyorum ve tabii ki bol dikkat. Yağışlı havalarda hep bazı aksilikler olur. O yüzden kurallara ve ne kadar hız yaptığımıza daha da dikkat edelim bu akşam. Herkese iyi yolculuklar tekrar.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
3: 4 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Biliyorum ki şu dakikalarda şarkılarımızı dinlerken evinize kavuşup şöyle akşam yemeğinizi, ardından çayınızı, kahvenizi içerken koltuğunuza uzanıp huzurla dinleneceğiniz dakikaları hayal ediyorsunuz. Siz o dakikalara ulaşana, kavuşana kadar biz zihninizi harika şarkılarla dinlendirmeye devam edelim. Tabii ki ruhunuzu

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mert Ertopkapı Hayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişe. Yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları her iki yönde yoğun seyretiyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğunlaşırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Castrol Edge, pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Ben Danilo Zan. İşim geri çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

19'a yaklaşıyor saatler. Benim bugünkü programımı noktalama zamanım geldi. Zor hava koşullarıyla başladık. Birkaç günde öyle devam edeceğiz dedik ama bu nasıl bir hafta geçireceğimizi umarım etkilemez. Keyifle haftaya devam etmenizi umuyorum ve yarın yeniden buluşmak üzere diyorum. Saat 15'te Salı gününde ben Şeyma Şener tekrar Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 42 derece ile iyi, Ankara 35 iyi, İzmir 48 iyi, Adana 52 orta, Samsun 38 derece ile iyi, Diyarbakır 55 derece ile orta seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Ağır vasıta sürücüleri uzun yolculuklarda belirli aralıklarla dinlenmek zorundadır. Yorgunluk, dikkat kaybına ve reflekslerin zayıflamasına neden olur. Bu durum kazaların en önemli sebeplerinden biridir. Dinlenme sürelerine uyulması hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Soğuk ve yağmurlu bir güne başladık. Akşamında da değişen pek bir şey yok. Hava hala soğuk, yağmur hala bizimle. Ama dışarıda hava ne kadar kapalı olursa olsun Slow Türk'te içinizi ısıtacak şarkılar ve sıcacık bir sohbet var. Akşamın bu saatlerinde siz neredeyseniz biz de oradayız. Ben Selim Altın, Slow Türk'te bu güzel akşamda birlikteyiz. Herkese keyifli bir akşam diliyorum. Şimdi bir açılış şarkısı.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.38'lik düşüşle 12.593 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.98, euro 55.73'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.493, çeyrek altın 11.011 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mert Ertop Kapı Hayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler. Yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları her iki yönde yoğun seyretiyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğunlaşırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

Artık yavaş yavaş kışın ayak seslerini duyuyoruz. Akşamları biraz daha erken kararıyor. Hava biraz daha fazla soğuyor artık. Yağmur camlara vururken insan içinden sıcacık bir battaniyeye sarılıp sevdiği şarkıları dinlemek geliyor. Belki de kışın en güzel tarafı bu. Dışarısı soğudukça insanın içindeki sıcaklığı daha da çok araması. Birazdan gecenin en güzel şarkılarıyla yine birlikteyiz. Slow Türk'te ben Selim Altın. 19. saatin son dakikalarında yine en güzel şarkıları sizler için çalıyorum.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kördüm.
1: Eski aşklar mı daha güzeldi yoksa günümüzün aşkları mı? Eskiden mektup günlerce beklenir, bir telefonun gelmesi için saatler sayılırdı. Bir insanı özlemek bile başlı başına bir duyguydu. Şimdi ise bir mesaj, bir emoji, bir görüldü kadar yakın her şey. Belki de eski aşklar daha güzel değildi. Sadece insanlar sevdiklerinin kıymetini daha uzun bekleyerek, daha çok özleyerek ve biraz da sabrederek öğreniyordu. Peki ya sizce aşk mı değişti yoksa biz mi değiştik? Bu akşam cevabını şarkılar versin. Slow Türk'te ben Selim Altın 20. saatte yine en güzel aşk şarkılarını sizler için çalmaya devam ediyorum.

Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Soğuk ve yağmurlu bir İstanbul akşamında sizlere en güzel şarkıları seçtim. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte, yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Girilir büro bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.